Üstü açık şabdalıdan yeka yerde bışat. Düşümü dağı caman emez. Bir ılımta bastırmanın egilgen ciğer kölümü bir mov olup düşümü 3 tonnadan joğuru. Negizinen ürümcü cana koruladan turgan 2 jerge satılat. Köpçülüktün gelip üzüp tatıp görüsün karış alam.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüsü.

Uç sayakata tayin poyzun taan iştirabız. Tadık duatlar türme gübüzdü. Borvorduk komite siyasi zakon komitetinin 2026 yıldık. Birinci mezgildeki adalet yolunda bağıtırdık görsütkün Kaharman tizmesindeki Metkadır Messeyin menen taan işabız. Anda nazarınızlar beribizdün naktulu mazmundarında bolsun.

Bu televizyon stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şinjaŋdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu dairalar arasında baygucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi dordan dorgo, urpaqdan urpaqqa ulanıp, sol bos bulaqqa oqşoş rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋlanıp tüstü oromo süretke oqşoş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşoş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: yüttü. Jyly içinde büt liniyanı tutaş durun işe aşırabız. Şinjan'dan elektron sırtka jetkürü, Aptonom rayonuzdun jaň energiýany artykçylyk aýlandyrusyn başymdatyp mamlekettin goş kömürtek nişanyny işe aşyrusyna öwelgi bolýardaky zarıl jol esepdelet. Oçurda eki özgörme, 3 turuktuu elektr rayon attagan sırtka jetkürü jolu tüzülüşü aldı kaçan kalıp taşıp, turuktuu elektrde almaştırı tutaştırgan. Göp bagytda jetkirgen elektr jetkürü torun gurup, rayon attagan elektr jetkürü gurbatı 30 milyon kilowattyk ötköldön ötüp, taza energiýany büt mamlekettäki 23 ölkögö jetkürüdi. Mamleket elektr toru Şinjan elektr energiyası çek düşeriktiğinin akbarat bildirücüsü Leovan Long mınday tanıştırdı. 15-5 yıllık Jospor mezgilinde zarıl elektr toru kuruluşun kuruğunu büyüt tezlik menen jılıştatıp, Şinjan'dan elektrin sırtkı jetkürü yolun iştikti gengirtip can energiyeni kabulduğunu başımda tabız. Şinjan'dan elektrin sırtkı jetkürü dökü 4-3 turuktu elektr jetkürü yolun işte tügü giriştürünü törtme öktüp sırtkı jetkürü dökü 5-6 yolda kuruluş başlığını kolgo geltirebiz. 2030 yılga barganda 4 özgörme 6 turuktuu elektrde sırtka jetkirüü tüzülüşün kalıptaştırıp, Şinjan'dan elektrin sırtka jetkirüü gurbatını 60 milyon kilowattan aşyrууну plandadı. Ошону менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тору рамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтин эсептүү курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 yıllık Jospor mezgilinde Aptonom rayonubuz. Eseptöö, elektrdin şay keşüü artıkçılığın körsötüp, köp maydan, köp kesip, turpattuu jaşıl elektrdi jakın jerde kabulduğunu ulaştırıp, jaňy energiýany kabulduu kıyın meselesini önümdü çeçip, energiýa artıkçılığın sanary artıkçılığına jana önügü artıkçılığına aylandırat. Biyil jyl başında, Aptonom rayonubuz Şinjaňdan jaňy energiýany jakın jerde kabulduğunu başymjylyşdatuuga katyşdy kulaktandyrusyn basyp taratyp, jaşıl elektrdi tike jalgap önüktürünü başym törtmekdeni ortaga koydu. Oçurda alda kaçan eki türkümdö 6 jaşıl elektrde tike jalgoo türü oorun aldı. Jakında Aptonom rayonubuz tuňuş türkümdö eki eseptöö gurbatı köp abonentki jaşıl elektrde tike jalgoo türü Komul şaary, Karamal şaarynan rasmi oorun aldı. Aptonom rayonundaky energiýa idarasy partu grupasynyň şujisi idara başçysy Yaň Yaň mynday bildirdi. Biz sızıl izgup mamleket menen pikir almaştır başlaşuunu güçötüp, Şinjanyň kesip iş ýüzündülügüne biriktirip saýasatda izildi. Murda plandoo zapastoryň alında plaşaýdyrabyz. Eseptöö gurbaty jana jaňy energiýa goş bagytda güç gubaty ýygaryw ýolunyň önümdüü açyp, jaňy energiýany kabulduwyny ilgeri sürüü menen birge eseptöö gurbaty kesibiniň jaşyly, tömen kömürtekdüü önügüsüne bölgü bolup, büt mamleketti göçürgölü, jaýylytkaly bolup oturgan Şinjan tajribasy menen gandaýbyz. 15-5 yıllık Jospor mezgilinde Aptonom rayonubuz jaşıl hareket energiyasını sızıl güçötüp, jaňyça elektr sistemasyny gurup, jaňy öndürgüç güçün jetiştirip, jörelgülük esipti jogary darajalaşuu, jaşıldanuuga garaý özgörtüünü törtmekdep kesiptin jaşıl tömön, kömürtektüü tip özgörtüüsün tezdetti. Aptonom rayonundaky önügü jana ıslahat komiteti partiýa grupasynyň şujisi Wan Hua mynday dedi. 15-5 yıllık Jospordo kömürtek goşgyç kylan netraldaşdyruu hareket bolboryn ilmi tüzüp, Erme çölü, çölü, Kakır jaň energiýa çoň bazasy gurulşyn başymdatyp, köp jol arkaly jaň energiýany kabulduwyny jaýyltyp, içki gamdoo, sırtka jetkirüü elektr torun güçtüü gurabyz. Böt mamlekettik kömürtek pazarına içtikti juğurluşu an sayın göp nöl kömürtekti bakça rayonu, nöl kömürtekti zavod tordu kurup, Şinjan'dan joğuru sapatta önügüsün an sayın tolkundangan jaşıl hareket küçün koşovuz. Borbordun ekologiyalık çöyre korgunu gözümüldüp tekşerüsü alparlıuda.
1: Stansiyabızka barı. 5-nji aýdyň 27-nji günü Aptonom rayonubuz Borbordon 7-nji ekologiýalyk çöýre gorgonyny gözlemeldip tekşerüü gruppasy bitirüüge tapşyrgan 18-nji türkümdeki galyktan arzdat maglumdoo delosunan 58-di. Tüýündü göm burulgan delodon 6-ny tapşyryp aldy. Mynda telefon arkuly gelgeni 42, gat arkuly gelgeni 16. Bul 58 delonun içinde Ürümçi şaharynyky 35, tüýündü göm burulgan delo 1. Sanjuk Huyzu Aptonom oblasnyky 6, Ilagazak Aptonom oblasnyky 4, Tüyündü göm burulgan delo 3, Komul şaarynyky 4, Karamay şaarynyky 2, Tüyündü göm burulgan delo 1, Aksu aymagynyky 2, Kaşgar aymagynyky 2, Tarbagatay aymagynyky 1, Tüyündü göm burulgan delo 1, Altay aymagynyky 1, Bayınğulun Moğul Aptonom oblasnyky 1. Uşul türkümde bütürüüge tapşırgan arzdat malumdoo delolorunda çöyre bulganuu türü boyunca ayrıgan da atmosfera bulganuusu 22, katuu gereksizden bulganuu 9, kıjı kujudan bulganuu 5, ekologiyanı büldürgönü 4, su bulganuusu 2, radasiyalık bulganuu 1, başka bulganuu 15. 5 айдын 27-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.

Atamekin Altın Beşigim. Jurtubuz Atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhuanın ozot çörölgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada cevap berip,

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.